Gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki

sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: son ütücü sensin.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan da derdim. Şimdi bundan sen bunu da affederim. Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan da derdim. Şimdi buradan...

0: tek başıma, tek başımayım ben tek.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekans.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551-134-2090.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362-502-8484.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan takip kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Kocaeli'nde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 4 gün süren programın ardından sona erdi. Festivalin kapanışında konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bizler 4 gün boyunca Gölcük'te sadece insansız deniz araçlarını, su altı roketlerini ya da otonom sistemleri yarıştırmadık. Burada Mavi Vatan'ın kaderine Türk mühendisliğinin ve Türk gençliğinin bağımsızlık mührünü bir kez daha vurduk. Birilerinin hayal yapamazsınız dediği her teknolojik eşiği inançla, sabırla ve kenetlenerek birlikte açtık," dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu, liderliğini Alihan Kuris'in yaptığı suç örgütüne ilişkin mali işlemlerin aile ve yakın çevreye uzanan boyutunu ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer aldı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
5: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Çarşamba Ferefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Ferefabrik 0539 219 1359.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatının 2026 yılının ilk 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fest işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 300 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları için gerilediğini, reel sektör ve hane halkı için arttığını açıkladı. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Alevlere ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale ediliyor. Rusya'da bir e-ticaret platformuna ait 3 farklı bölgedeki deponun faaliyetlerinin insansız hava aracı saldırısı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
4: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

danışmanlığı güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı açıklamasında bulundu. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılmasıysa ihlallerin en üst sırasında yer aldı. İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 2200 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Üniversite kayıt maratonu başladı. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Hazine Bakanı'nın İran'ın askeri kapasitesinin ortadan kaldırıldığı, askeri fabrikalarının tamamına yakınının yok edildiği ve nükleer programının gömüldüğü yönündeki ifadelerine değindi. Garibabadi, ABD'nin bir zafer yanılsaması içinde olduğunu bildirdi. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşinden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

yaşadığım hayatı. Keşke tekrar yaşasam. Kalbime söz geçirsem de kimse

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlar.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 1368 şüphelinin yakalandığını, 807'sinin tutuklandığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı hazırlıkları kapsamında çevre düzenlemesi, bakım ve tadilat çalışması başlatıldı. 1 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Otis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Fire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: Sun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon.

ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada. Gayrimenkul Mustafa Şancı

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

0: yüreksizdi. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Tutku FM 105, tutkun bu frekansta. 105.

sarsın ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Aile Denizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamlar

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları.

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır.

profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Kurulun ilk toplantısında ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci olacak. Sürecin sahaya yansımaları ve güvenlik birimlerince yakın takibine ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Brezilya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çevrede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanlığı son 15 günde 71 ilde düzenlenen operasyonlarda 843,5 kilogram uyuşturucu maddeyle 2 milyon 312.455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 807 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. Avmilli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539-219-1359.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Asilo Mobilya Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

boşuna yaktım mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna harru harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını doldurdum.

boşuna yaktım mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
4: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sun.

varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremez.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: İnşaat reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma.

20.06 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Pazartesi akşamında Kalpten Kalbe programında bir gün aradan sonra beraberliğimiz başlıyor. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. En güzel şarkıların adresinde yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve mesajlarınızı da hemen başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir yayınlar Samsung adamı T-Tip'i açıkta A3'te yatan Hayati Mutlu abime Mustafa kardeşinden bu şarkı armağan olsun. Hayati Mutlu abime armağan olsun Mustafa kardeşinden diyor.

Mustafa kardeşinden Hayati, Mutlu için armağan oldu ve sevenleriyle buluşturduk ilk istek şarkımızı. Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstek şarkılarınızı yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajınızın en sona yazın lütfen. Tüm mesajınıza yer vereceğiz sırayla A'dan Z'ye. Astrova Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinize güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. İyi yayınlar diliyorum, ben Egemen Bıçakçı. Samsun Açı'da yatan Aslan abim reisim Efecan Bıçakçı'ya çok selamlar. Sazaniye gelmedin şarkısını armağan ediyorum elbet bir gün diyerek mesajını noktalıyor. Egemen Bıçakçı için gidiyor.

0: Tutku FM.
1: 20-15 saatimiz pazartesi akşamında Kalpten Kalbe programında beraberiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler ve hayırlı kandiller diliyoruz. Sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Samsun Çarşamba pazarında T-tipi kapalıda yapmakta olan canım kardeşim Şahin Şanlı ve nişanlısı Zeynep Yaman, sizi çok özledim canlarım. Az sabır, güzel günler yakın, sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. En kısa sürede kavuşacağız canlarım benim. Ablanız Ayten Demir ve enişteniz Şaban Demir'den sizlere armağan olsun. Senden başkasını seven delidir parçası diyor ve Mustafa Kaya yorumuyla sevenleriyle buluşuyor.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralar. İçinde binlerce istekler var.

İyi yayınlar Taner abi, ben Anıl Bayrak. Teşekkür ediyorum Anıl Bayrak. Çarşamba kadın kapalı yatmakta olan değerlim Yasemin Demirtaş'a buradan selamlarımı iletirim mektubuna. Döndüm, haberin olsun. Baktığım yerde olamasan bile gözümün daldığı her yerdesin. Son olarak şarkısı Yasemin Demirtaş'a da armağan olsun diyor Anıl Bayrak'tan.

duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar. Sanki sağır oldular.

İyi yayınlar, ben 6 koğuşunda yatmakta olan Umut Çankesin. Aynı koğuşta kader bile yaptığım abim ve kardeşlerim Sinan Kara, Osman Semizi, Orhan Karadeniz, Onurcan Güven, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enes Bacık, Anıl Bayrak, Vura Bayrak, Oğuzhan Kurtoğlu, Enes Ayraktaş, Yalçın Kolcu, Pürkan Göktaş, Yunus Torgay'a, Vedat Çakır, Alaaddin Altun, Murat Sağlam, Sefa Ay, Özgür Bey, güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Bu ışılardan mevzu yeni başlıyor şarkısını rica ediyorum diyor Umutcan Keskin için giriyor.

Sırayla mesajlarınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Samsung adamı TTP, açık cezaevi A3'te yatan Hayati Mutlu abime bu şarkı armağan olsun. Hayatta kal abim, elbet özgür günlerde kavuşacağız. Herkesin selamı var. Allah'a emanet ol Aslan abi canım. Mustafa Öksüzoğlu'ndan armağan olsun diyor.

0: kandiller diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, seni nasıl özledim şarkısını rica ediyorum. Samsun'dan Fatih Eker, Samsun Çarşamba Z tipi C5 koşuna yatan her şeyim Rabia ama gözlerim kör bile olsa seni kokundan tınırım, ayaklarım kırılsa sürünerek bulurum. Vadesi dolsa ömrümün ruhumla sarılırım, seni asla bırakmam bebek gözüm, seni seviyorum ömrüm. Fatih Eker'den Armağan Olsun.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

İyi yayınlar diliyorum Egemen Bıçakçı. Samsun Açık'ta yatan resim Efecan Bıçakçı'ya çok çok selamlar. Öyle bir yerdeyim ki şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet ol abim. Kendine iyi bak. Elbet bir gün Egemen Bıçakçı'dan armağan olsun diyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar Bafra'da yatan Doğukan Ayrancı. Sevgilim güzel kalpli adam, seni çok seviyorum. Kötülükler bizden uzak kalsın. Sevdiğim adam, bekliyorum aramanı. Gizem Kara'dan Aklıma Sen Gelirsin şarkısını Doğukan Ayrancı için armağan ediyorum diyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayırlı kandiller diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Ahmet Kaplan. Aleyküm selam, B18'de yatan canımdan çok sevdiğim kardeşim Emirhan Kaplan, Şevki Çoğaltan kardeşime bir tüm kader mahkumlarına.

armağan ediyorum bu parçayı diyor. Ahmet Kaplan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Nevin Yıldırım'dan. Eşim Ahmet Yıldırım için ayrıca kayınvalidem, hatun ve sevdikleri için de armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Nevin Yıldırım için de geliyor. Buralar.

Yeni Asansu T-Tipi kapalı açık ceza antas kurumunda olan Oğuzhan Aktaş, Berçan Togar, Bedirhan Çavuşoğlu yetkiliseye Oğuzhan Uçan ve Eren Uçan'dan gelsin unuttum desem de inanma sakın, anılarla yazdım seni kalbime en kısa zamanda görüşmek dileğimi sevgilerle sen olmayınca şarkısını armağan ediyorum diyor.

0: Açık Efem ailesi olarak kandilinizi kutluyoruz. Bu güzel gecede edilen tüm duaların, kabulü kalplerin sevgi ve huzurla dolmasını diliyoruz. Hayırlı kandiller diliyoruz. Ve sıradaki mesajlarımızı aktarıyoruz değerli dinleyiciler. Yeni çarşamba pazarında TTP Kapalı'da yatmakta olan canım kardeşim Şahin Şanlı ve nişanlısı Zeynep Yaman. Canım kardeşim Abdülkerim, Abdülkadir Çınar, sizi çok özledim. Canlarım az sabır, güzel günler yakın, sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun, en kısa sürede tekrar beraber olacağız canlarım benim. Ablanız Ayten Demir'den ve kardeşiniz Hiranur Şanlı'dan sizlere armağan olsun bu parça diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Hakan Ağlı'dan kardeşim Cem Arlı'ya armağan olsun. Tüm güzel şarkılar. Merhabalar, ben Harun, gurbetten Sılı'ya sıradaki güzel şarkıları armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan Bahraci'ye 10 koğuşunda yatan herşeyim Gazi Hüseyin Ek için armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Sözümüz söz, aklım bende kalmasın, Allah'a emanet ol bir tanem diyor. Gazi Hüseyin Ek için gelsin diyor.
1: Tutku FM.

Viyana Ramsik Soşu'nda bulunan sevdiğim Mustafa Angay, seni çok özledim hayatım. Bırak herkes sırtını dönsün, her zaman ben her zaman sana sarılmak için bir köşede bekliyor olacağım. Ne olursa olsun ben yanındayım. Mektupları çarşamba günü atacağım, haberin olsun, seni çok seviyorum. Mustafa Angay için armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar Taner Bey, iyi kandiller. Teşekkür ediyoruz sizlere de iyi kandiller. Öncelikle ben Karakıstek Özlem'im. Resul Dal Bey için şiiri, gazile parçası armağan olsun bu şarkıyı. Sana değil, içimde hala susmayan sana gönderiyorum. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. Ben seni hatalarınla da suçluklarınla da affettim. Şimdi tek dileğim önündeki kapıların açılması ve yeniden güzel bir sayfa açabilmen. Bu şarkıyı dinleyince beni hatırlatsın. Sana seni çok seviyorum, ben yanındayım, beni arar mısın diyerek mesajını sonlandırmış Karakız'dan Armağan Olur.

Sıralama Spor Salonu sponsorluğunda 21.09 yaptık saatimizi. Kaptan Kalbe programında ikinci saatimizdeyiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Çarşamba kapalı C7 koşun olan biricimiz Münevvere ablası Büşanur ve kardeşi Yasemin'den bilimiz yarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Yan yana geldiğimizdeki kahkahalarımızı bir sonraki salı gününe kadar hasretle bekliyoruz. Bugün aramalarına yetişemedik. Çok üzgünüz. Ne kadar acıyor yüreğim şarkısı bizden armağan olsun diyor.

Şarkı isteklerinizi, mesajlarınızı en sona yazın. Güzel bir şekilde güzel şarkı olsun sevgili dinleyiciler ve görebilmemiz için sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, iyi yayınlar. Ben Bülent. Çarşamba Kadın Kapalı C4, koğuşuna yatan kızım Melike Dilan Yılmaz ve kader bile yaptı arkadaşlarına armağan olsun. Prensesim, seni görmek çok güzel ama bırakıp gitmek çok zor. Bu sefer ağlamadım. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Rabbime emanet ettim. Seni kızım, bu mesajın ardından Ebru Güneş Söyleyin parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar. Bülent'ten armağan olsun diyor.

Mevlid kandiliniz mübarek olsun sevgili dinleyiciler. Bu güzel gecede Kalpten Kalbe programında beraberiz. Rabbim dualarınızı kabul eylesin diyoruz ve tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz. İyi yayınlar. Samsun T tipinde yatan Selçuk Şahin abimi seni candan çok seviyoruz. Her zaman senin yanındayız. Samsun'dan kardeşlerinden armağan olsun bu parça diyor Selçuk Şahin abimiz için diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı'da yatmakta olan canım abim İbrahim Berat Ersunum'a sevgi ve özlemlerimizi iletiyoruz. Onu çok sevdiğimizi unutmasın. Aleyna Süslü Emircan Yaylı yeğenlerinden armağan olsun. Abim İbrahim Berat için diyor, bir yasımsın şarkısı armağan olsun diyor.

0: Tutku FM.
1: Tekrardan iyi günler. Ben Egemen Bıçakçı. Samsun Açık'ta yatan Aslan abime çok selamlar olsun. Günler sayılır. Ama umut tükenmez. İstek parçam nereden bileceksiniz? Elbet bir gün diyor Egemen Bıçakçı için geliyor.

diğer bir mesajımız yayınlar. A2 koğuşunda yatmakta olan yakışıklı oğlum Alper Mustafa'ya selam olsun. Seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkandayız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle dualarımız seninle. Biricik oğlum Alper Mustafa'ya armağan olsun annesinden de.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

ellerden. Astaroma Spor Salonu sponsorunda 21.35 saatimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Oturuyoruz çocuklarla, herkesin çok selam var, seni çok özledim, sesini duymak için sabırsızlanıyorum, seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun, çok seviyorum parçası diyor, Emrah Yalçın için giriyor.

Ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım. Kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzün gülsün. Dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel.

yayınlar diliyorum ben A18 koğuşundan Mustafa Angay. Bafra Kapalı'da bulunan Can Parçam, İbrahim Can Demirci, Temelcan Aksemit, Bişik Antal İsmail, Samsun'da yatan başta abim Samet Yıldırım, Uğur Akın, Umut Akın, Emirhan Keskinoğlu, Ozan, Tımarlı Yasin Sarı, Enes Kayaoğlu, İmdat Kayaoğlu, Yunus Emre Göz, Erkan Şanlı, Uğurcan Şanlı, Emre Eliboler, Yağız Özbalan, Mücahit Hanedar, Serkan Bayram, Emin Akduman, Emir Şener'e, Emir Burak, Akbulut, Altan Görücü ve Can Parçam, Berkay Bahar. Aynı koşta kaderle yaptığım canlarım Can Altındaş, Yusuf Cüva, Bura, Baran Özkan, Ceyhun Hasan, Ercan, Keleş, Fırkan Top, Efe Gülana, Tanju Odabaşı, Alihan Çakırcı, Görkem Mert Yıldırım, Yılmaz Berber, Kaan Kocaoğlu, Hakan Özdemir, Ahmet Sayı, Cihat Bektaş, Vahit Çavdar'a, tüm dostlarıma selam olsun. Demir kapılar umutları değil, sadece yolları ayırır. Köşe bucak şarkısı armağan olsun diyor Mustafa Angay'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Karakız'dan Özlemim Resul Dal Bey için armağan olsun. Not beni arar mısın? Müsaitsen tüm güzel şarkılar Resul Dal Bey'e armağan olsun. Beni arar mısın? Notu

zamanla barışamadım. Dört duvar alma seni, hasret sarmış bizi. Birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi. Seni çok seviyorum nefisim, hayalde, hayalle de bugün konuştuk görüntülü. Dediklerinden haberim var, yarın detaylı konuşuruz. Bir şey demek istemiyorum. Şu an gece yola çıkacağım, haberin olsun. Su gibi gözlerin şarkısı Furkan'dan, eşine armağan olsun diyor.

Uçurum üzümü belki aşk. Paramparça yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız.

Yeni Ayşe 22 kuruşuna yatmakta olan Ahmet Erez, başta resim Ünal Kol olmak üzere aynı. Sofrayı paylaştığım Recep Büyüktağ, kardeşlerim Erdal Büyüktağ, Berkay Ak Tarık dedi. Bir taraf Ömer, Mehmet, Ali Gül, Tekin Serkan, Yusuf Taş, farklı koğuşlarda yatan kardeşlerim Elmetin, Kasımoğul, Enes Yoruklu, Alper Ustabaş, Emin, Altuman, Emin Şener, Çarşamba Kadın, Kapalı'da yatmakta olan cam parçalarım İkno Tibet, Gülşah Başkurt ablalarım Aysun Büyüktağ, Eda Büyüktağ, kardeşlerim Gökçe Erdoğan'a armağan olsun diyor.

yayınımız devam ediyor. İyi günler diliyorum. C6 koğuşunda yatan Koray. Burak, her şeyin bir ilki, bir sonu var. Bu hasretler de geçecek. Seni çok özlüyorum. Kendine dikkat et. Hasret koydum adını. Parçası senin için armağan olsun. Koray Burak için diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi günler diliyorum. Samsun A16. Koğuşta yatan Gürkan Safa, A11'de bulunan öz kardeşim Salih Çelik Kanat. Doğum günün kutlu olsun. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle biz yıkılmayız. En büyük servetimiz özgürlük olsun. Seviliyorsun can diyerek mesajını sonlandırmış. Gürkan Safa armağan olsun diyor.

Yine seninle ilgili kurduğum hayallerin en güzeli, bir gün bütün bu zor günlerin geride kalması, aynı evin içinde uyanmak, birlikte kahve içmek, günün yorgunluğunu yan yana atmak gibi küçücük şeyleri bile özlüyorum. Çünkü insan sevdiğiyle sıradan bir hayatı bile dünyanın en güzel hayatı sanıyor. Benim hayalim büyük değil, sen yanımda ol, gerisi bir şekilde olur her şey. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülün parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: 22.02 saatlerimiz pazartesi gecesinde sevgili dinleyiciler ve Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyor beraberliğimiz bu saat itibariyle. Yeni Samsu T tipinde yatan Aslan abimiz Selçuk Şahin. Beysim, biz her zaman senin yanındayız, canımız kanımızsın. Sen bizim inşallah bu ceza fazla sürmez, seni yanımızda görürüz. Beysim, özgürlük servetin olsun. Trabzon'dan kardeşlerin seni çok seviyor, seni bekliyoruz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

de varken bu duruş, emirceniz olsa buş, alayınız beş kuruş etmez Karadeniz'de. Anladık var ocunuz,

İyi yayınlar Samsun'dan A7 Koğuşuna selamlar olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Canım sevgilim Hamza Marhan, keşke bu sevdadan payıma seni özlemek yerine sana sarılmak düşseydi. İmtihandayız, biraz yorulduk ama halledeceğiz reisim. Canım kocam, seni seviyorum, öpüyorum gözlerinden. Yarın sımsıkı sarılacağım sana, bekle beni. Biz şarkısı armağan olsun. Hamza Marhan için gelsin diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

sevgili dinleyenler, ben Efe Can Bıçakçı. Samsun T-Tipi kapalı yatmakta olan Başak Kral abim Namı Değer, Çakal Erkan Şirin, Hazar Göçer'e, Ünal Kol, Erdinç Güney'i, Engin, Aşan, İbrahim Sevinç, Ferhat Terzi, Emir, Ocak Arif Çakal'a, Ali Kemal Çakan, Yunus, Emre Çakan, Ahmet Turmuş, Emre Elibolere, Mustafa Yılmaz, İnan, Kazım Kara Türe, Gürkan Karaman, Alperen Alp, Şevki Çoğaltan, Ahmet Bektaş, Akın Aksoy, Bayram Ayar, Kadir Birinci, Mekansız Mehmet, Samet Ekçe, Can Er için Küllara parçasını armağan ediyorum. Değişmek mevsimlere yakışır, insanlara değil kendini bilen herkese selam olsun diyor Efe Can Bıçakçı.

Radyolarınızı yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz ve hayırlı kandiller diliyoruz tüm dinleyenlerimize de sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Mesaj trafiği yoğunluğuna göre şarkılara da yer vermeye özen gösteriyoruz ve sıradaki mesajlarımıza hemen geçelim. İyi günler, ben belediye üyelerinden Barış Vural. Buradan canım kardeşim Salih Efe'ye Çelik Anıt'ın doğum gününü kutluyorum. Onu gözlerinden öpüyorum. Az kaldı kavuşacağız elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış Barış Vural. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İYNA C4 koğuşunda yatan Kerem Çelik Anıt, A11 koğuşunda yatmakta olan Salih Efe Çelik Anıt kardeşim doğum günün kutlu olsun. Aslanım Nice birlikte seneleri Titore'yi sahibime ve tüm abi kardeşlerime selam olsun. Seyitan Demir ve Abdülkerim Çalışkan kardeşim geçmiş olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda sırada güzel bir şarkımız var sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Aleykümselam Samsun T-Tipi. Kapalıda yatmakta olan cam parçaları Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Mercan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Bugün değil ama elbet bir gün canlarım. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan Armağan Olsun Geçmiyor Günler şarkısı diyor.

0: İyi yayınlar, biz Bafra Açık'ta Ceza İnfaz Kurumu'ndan Salih Çelikanat'ın abileri Uğur Vural, Ebu Şeker, Kadir Demirtürk, Abdül Samet Ayda, Recep Dişikara, Salih'imiz doğum günü kutlu olsun. Esat Kabaklı bir oğlum, ülkesi ona armağan ediyoruz, onu çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicilerimiz.
1: Tutku FM.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Taner abi, yayınlar Ankara'dan Yasin diyor. Merhabalar Yasin, kapalı yatan eşim Songül'e gülüşüne ömrümü adadım. Yalnızlığına sarılıp uyudum. Can yârim nasıl özledim seni, bir bilsen, bir günümüz kaldı, seni seviyorum. Kutup beyaz gibi parçası, armağan olsun diyor Yasin'den.

günler ben. İyi yayınlar ben. Efekil. Buradan tüm kader mahkum abilerime ve dostlarıma çokça selamlar Efekil'den. Buradan Bafraçık'ta yatmakta olan abim Samet Aynay'a, Uğur Bural'a, İbo Şeker'e, Salihcan Demir'e ve Kader Birliği yaptığı dostlarına selam ve dua ile. Aynı çatı altında Kader Birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim Halil İbrahim Torun, Onur Payzi, Ramazan Öztürk, Ümit Tımarlı, Emrullah İnce Sefa, Sağaroğlu, Can Altürk için, Akşan Altürk'e, başka koğuşlarda yatmakta olan Miraç Doğan, Hüseyin Kanlı, Doğukan Kocaman, CSTG kardeşlerime armağan olsun. Kardeşim Mert Torun ve ortamlarına da selam olsun. Yarınlara göreceğiz Samet Ayna abime de armağan olsun. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Efe Film ve sevdikleri için geliyor bu parçamızda.

İyi günler, ben Ayke Koğuş'undan Alper Usta. Baş başta gurbette yatan canlarım Gökhan Uzun, Hakan Seven, Serkan Seven, Tuğkan Geçer, Ramazan Çavuşoğlu, Ayke'de aynı masayı paylaştığım Anıl Kılınç, Emir Şener, Azcan Hünerli, Azem Adanur, İbrahim Cem Kaya, Sercan Yılmaz, Hakan Aksoy, Furkan Çakıroğlu, Doğukan Yılmaz, Haziri Ermedin, Burhan Dinçer, Eyüp Şahin, Hakan Erine, farklı koğuşlarda yatan Enes Yurulu, Resul Acar, Ahmet Hamdi Erize, Çetin Kalacı, Kemal Ercan, Oğuz Uysal ve Savaş Beldi. Hepinizin ortamına selam olsun sizlere. Paşa Gönlüm şarkısını armağan ediyorum. Yol kararınca elveda diyen haindir. Bizim selamımızla, dostluğumuzla baki kalır diyerek mesajını sonlandırmış Alper Ustabaş.

İyi yayınlar diliyorum köylüden Arda rengine armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Sabırla zamanla kandilin mübarek olsun diyor. Arda rengine armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Cümleden selamun aleyküm. Ben Ermişcan. Aleyküm selam Ermişcan. TRT 1'de yatmakta olan kardeşlerim Muttalip, Ömür, Kaan Düzgün, Mert Hatunsoy'a ve Kavak'ta yatmakta olan Samet Karatay'a selam olsun. Benden armağan olsun diyor.

İyi günler, bu parça benden Aslan kardeşim, Şahin Şanlı ve nişanlısı Zeynep Yaman'a gelsin özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Canım kardeşlerim, ben her zaman arkanızdayım, sizi çok seviyorum abiniz Serhat Arat'tan, Armağan Olsun bu parça diyor. Serhat Arat için geliyor.

elbet biter babam. Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım, sen yanma.

0: İyi yayınlar Samsun Kapalağım koğuşundan. Sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na seni sevmek kalbimin en doğru yerde olduğunu hissettiriyor. Seninle başladım, seninle biterim. Sıla Şahin Samet kardeşler seninle başlar şarkısı armağan olsun Sait Babaoğlu'na diyor.
1: Tutku FM.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar annem canımın cananı yavrum Berk Bulut Emir Bulut anneniz ölür yolunuza elbet bir gün paşalarım namı değer Berk Bulut Emir Bulut'tan kardeşlerine Buracan Karadeniz Halil Karadeniz ismini bilmediğim kardeşlerine de armağan olsun aklım hep sende şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Kavak Çocuk'ta yatmakta olan Samet Karatay'dan selam olsun. Kavak Açık'ta yatmakta olan Ömer Faruk Karatay ve birlikte kader bile yaptığı abi kardeşlerine selam olsun diyor Samet Karatay'dan.

Sohbete devam ediyoruz kaldığımız yerden sevgili dinleyiciler. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam. Ben Gökdeniz Köksal. Samsun TTP Kapalı C22 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Muttalip Ömür'e selam olsun. Güzel günler yakındır kardeşim. Yarınlara gireceğiz şarkısı armağan olsun diyor. 15 dakika önce yer vermiştik yaklaşık. O yüzden başka güzel bir şarkıyı sizin için de gönderiyoruz. Gökdeniz Köksal ve sevdikleri için de gidiyor.

0: Ali Kanepe güzel yorumlarından bir tanesiyle bizlerle beraber oldu. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Karakız, öyle bir hayat yaşıyorum ki ne kırılmaya ne yorulmaya hakkım var. Canım yansa da susmak, içim dağılsa da toparlanmak zorundayım. Herkes benden güçlü durmamı bekliyor ama kimse güçlü kalmanın bana niye mal olduğunu bilmiyor. Ben de insanım. Benim de tükenmeye, incinmeye, bazen sadece anlaşılmaya ihtiyacım var. En acısı da Resulullah Bey, bunca yükün içinde beni en çok yoran şey yarama bir yarada açman. Sen bilirsin demeni değil, seni bırakmam demeni isterdim Resulullah Bey için. Armağan olsun bu parça diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

0: Clarita.
1: .20 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, yeni saatimizdeyiz. Kalpten Kalbe programında Tutku FM 105.0'dasınız. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Play Store üzerinden telefonlarınıza Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip her yerden dinleyebilirsiniz. İyi yayınlar Bafra Aşık Ceza yatmakta olan sevgilim Kadir Demirtürk. Hiç yokken bile herkesten çoksun, iyi ki varsın. Hayatımın aşkı seni çok seviyorum. Akşamdan akşama şarkısı ikimize armağan olsun diyor.

Kadir'in Türkiye armağan olduğu ve akşamdan akşama sevenleriyle buluşturduk sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında hayırlı kandiller diliyoruz. Tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bazen insanın en büyük imtihanı kırıldığı halde ayakta kalmak ve sevdikleri için, ailesi için, çocukları için iyi bir insan olarak hayatına devam etmektir. Allah herkesin emeğini ve sabrını karşılıksız bırakmasın inşallah. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, Kalplerin Buluştu program Kalpten Kalbi'de Sami Gayrimenkul sponsorluğunda sana dair en güzel şey hayatımın içinde bıraktığın o tarifsiz his. Bazen hiçbir şeyi söylemeden bile seni düşünmek yetiyor. Yüzümün gülmesine, seninle ilgili kurduğum hayallerin hepsinde huzur var. Yan yana yürümek, aynı sofrada oturmak, günün sonunda birbirimize sarılmak, bazen senden büyük sözler değil, sadece gerçek bir yarın istiyorum. İçinde sen olan bir hayat bana dünyanın en güzel hayatı gibi geliyor. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, gitmeyesin parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

İyi yayınlar, ben sizden selamlar. Sıradaki parça size gelsin. Sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum ama sizin aslanlar gibi sabrettiğinizi bilen, sabrettiğinizi bilin her gün güçleniyorum. Sizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda sizi alacağım oradan aslan kardeşim. Şahin Şanlı, Zeynep Yaman için Ali Kınık'tan "Ben Seni Hiç Unutmadım" parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu, bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu, ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslı nazını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım. Ben seni hiç

Cümleden selamlar. Ben Kadir Efe Ağar. Buradan abi ve dostlarıma selam olsun. Ahmet Bektaş, Emre Kadir Salep, Akın Aksoy, Mert Altınsoy, Emirhan Kaplan, Müttalip Ömür, Yusuf Tosun'a selam olsun. Kadir Efe Ağar'dan armağan olsun diyor ve Ahmet Şafak yorumu alıyor süreyi.

Evet, kayandan bir isteğimiz var. Sevenleri ile buluşturacağız sevgili dinleyiciler. Hayırlı efendiler diliyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de Kalpten Kalbe programında beraberiz. Yayınlar A20'de olan eşim Bırakcan Aslan aşkım. Sen benim nefesim, ömrümün en güzel hikayesisin. Seni çok seviyorum canım eşim. Ben havaalanında yarım saat havalandayım. Saat 23.55'te uçak 1'de İzmir'de olacak inşallah kardeşim. Karşılayacak, merak etme, tek gidiyorum. Çocuk daha sonra gelecek. Ben iyiyim, kurban olduğum burada herkes iyi. Sen kafana takma hiçbir şeyi. Akşamın güzel olsun diyerek mesajını sonlandırmış ve eşim Bırakcan Aslan için gelsin diyor.

İyi yayınlar köylüden arda rengine armağan olsun. Hayırlı kandiller diliyorum herkese diyerek mesajını sonlandırmış köylüden. Sonrasında diğer bir mesajımız Mert ulaştırmış mesajını Tutku FM dinleyenleriyle paylaşıyorum. Her şey gönlünüzce olsun, emeğinize sağlık diyor. Mert için de geliyor. Cem Karaca alıyor sırayı, sen de başını alıp gitme diyor.

0: Sam Ev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: Kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Ümit Bayram ben. İlkay Köksal'a, Osman Pasta'ya, Burak Bayram'a ve ayrıca Gökdeniz Köksal'a armağan ediyorum. Tüm güzel şarkıları diyor Ümit Bayram'dan. Arkadaşları ve dostları için armağan oluyor. Sonrasında diğer mesajımıza geçiyoruz. Bazen geleceği düşünürken aklıma ilk sen geliyorsun. Keşke şu an yanımda olsa demekten çok bir gün yanımda olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben bizim hikayemizin bugünkü şartlardan ibaret olduğuna inanmıyorum. Daha yaşayacağımız güzel günler, birlikte güleceğimiz anlar, kuracağımız bir hayat var. Ben seni sadece bugünüm için değil, bütün yarınlarım için seviyorum. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya en büyük aşkım sensin parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın içinde giriyor.

sırada hasret ve bekleyiş duygusu güçlü bir parça var sırada. Sevgili dinleyiciler, Halit Bilginç, Ayazlar Düşmeden Gel diyor. İyi geceler, ben Bülent Çarşamba. Kadın kapalıda yatan güzel kızım Melike Dilan Yılmaz için armağan ediyorum. Pamuk Prenses'in bir saat kaldı yolumuz. Biz iyiyiz, kendine iyi bak yavrum. Mevlid Kandili'nin kutlu olsun bu gece, duaların kabul olacağı gece. Hayatımın anlamı, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Bülent'ten kızım Melike Dilan Yılmaz için armağan olsun diyor.

daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

0: Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın sevdiğim sözlerinden bir tanesi. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Barış Akpınar, A10 koğuşunda kaderliği yaptım. Abim ve kardeşlerim Ahmet Bektaş, Mercan Kaya, Emre, Kadir, Selip, Tayyip Kabaoğlu, Barış Semize, Mustafa Kur, Ceyhun Kuru, Caner Boğa, Adnan Can, İçigen, Serhat, Ardal için Tonlay Eruzun, Harun Can, Üssü Bütün, Fırat Yeşilyurda, Doğukan Bostancı, Mustafa Angay ve Yağız Özbal. Fırat Çataloğlu, Uğur Aslan, Akpınar, elbet bir gün kardeşlerime armağan olsun abi, sizden kalmasınlar şarkısını rica ediyoruz diyor. Peki Barış Akpınar için geliyor.
1: Tutku FM.

Aslan ve Gayrimenkul sponsorunda 23.39 yaptık saatlerimizi pazartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Ve tüm dinleyenlerimize İslam alemine hayırlı kandiller diliyoruz. Tutku Yatam Karakız'dan Her Şeyim C28 koğuşundaki Resul Dal Bey'e bazı yaralar sardıkça değil, özledikçe kanar. Sen benim hem en derin yaramsın hem de en güzel yanım. Bu şarkı sana gelsin Resul Dal Bey, bu gece beni düşün, bu hikayenin en masumu benim. Şarkımız Deli Gömleği Sana Gelsin, iyi yayınlar mesajını ulaştırmış Karakız ve sevdikleri için geliyor.

sonlandırma sual. Diğer bir mesajımız yayınlar. Yavuz Güven'den tüm radyo dostlarına armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor Yavuz Güven ve sevdikleri için de geliyor. Akten Kalbe programında güzel bir gecede sonlara yaklaşıyoruz ve Müslüm Gürses'i konuk ediyoruz radyolarınıza.

0: yeniden sıradaki şarkıyı Samsun Açık'ta A3'te yatan Hayati Mutlu abime bu şarkıyı armağan ediyorum. Ayakta kal abim. Elbet özgür günlerde kavuşacağız. Herkesin çok selam var. Allah'a emanet ol. Aslan abicanın Mustafa Öksüzoğlu'ndan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan Harun Gurbet'ten Sılı'ya armağan olsun. Tüm güzel şarkılar, hayırlı kandiller, her şey gönlünüzce olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Ve Zara alıyor sırayı sonlara doğru. Benim hayatım diyor.
1: Tutku FM.

20.50 saatlerimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, Sami Gayrimenkul sponsorluğunda bu gecelikte sona gelmiş bulunuyoruz. Yarın akşam saat 20 itibariyle aynı frekansa buluşmak üzere. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı kandiller diliyorum tekrar. Geceye dair son mesajımızı paylaşıyoruz. Bazen seni düşündüğümde içimde garip bir sessizlik oluyor. Sanki dünya bir anlığına duruyor ve sadece sen kalıyorsun. Sana söyleyemediğim o kadar çok şey birikti ki özlediğimde içimden sana sarılmak, başımı omzuna koyup hiçbir şey düşünmeden öylece kalmak geliyor. Sen benim için sadece sevdiğim kadın değilsin. Huzur bulduğum, özlediğim, kıssam bile kıyamadığım en özel insansın. Belki her şeyi anlatamıyorum ama şunu bil, kalbimde sana olan yer hiçbir şeye benzemiyor. Sesini çok özledim, yarın aramanı bekliyorum. Seni çok seviyorum her şeyim, kendine çok iyi bak, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yağçı'ndan Kübra'ya özlüyorum parçası armağan olsun diyor. Gecenin son istek parçası da Emrah Yağçı'nın için geliyor. Hoşçakalın.

0: kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim. Kaderimsin demiştim. Ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm. Sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan. Ömrümü verdim sana.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Ölüm bana yakın, canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma,

işte bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane.

sonuncusu halkın. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen

düşmeye yarar. Artık geç oldu, dönüşüm yok değil. Son gemileri yaksan neye yarar? Artık geç oldu.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.